0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari...
1: Sevgili...

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Birini aldık bir metre astar, tekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtulamadım kötü avrat elinden, hey hey.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihrimam.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Solun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir, gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Çağdaş. Radyo Çağdaş. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

sene gönlüm eylerim. Senden başka küsü karım eylerim. Cemale baktım kar değil midir? Dost

Siyah gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam. Garip

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Aileyiz Bırakanlar başladı. Evet, bugün haftanın ilk günü pazartesi, yeni bir başlangıç, yeni bir nefes. Ve biz yine aynı yerden, aynı duygudan sesleniyoruz size, Radyo Çağdaş'tan. Bu topraklarda bir şey var ki hiç eksilmiyor sevgili dostlar. Ne zaman unutulsa bir yerlerden yeniden doğuyor türküler. Yani bu bir annenin ninnisi olabilir, bir aşkın yarası olabilir ya da bir göçün, gurbetin sessizliği de olabilir. Yüzyıllar önce yakılmış bir türkü bugün hala aynı acıyı da taşıyabiliyor. Türküler sadece söz değildir bakın, bir halkın hafızasıdır. Yani belki çoğu değişti, sokaklar, insanlar, zaman, ama türküler değişmedi. Çünkü türkülerin ölüm yoktur bakın. Onlar kulaktan kalbe, kalpten dile yaşamaya devam ediyor. İşte tam da bu yüzden bizler buralardayız. Radyo Çağdaş ailesi olarak bakın, sadece müzik çalan bir yer değiliz. Bir kültürün, bir hafızanın sesi olmaya çalışıyoruz. Ve bu ses asla yalnız değil, arkasında çok büyük bir güç var, Çağdaş Medya Grubu. Çağdaş Medya Grubu'na bağlı Çağdaş Kocaeli Gazetesi, yani köklü bir gazete, kentimizin nabzını tutan, gerçeği yazan, halkın sesi olan bir kalem. Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanatı yaşatan, yeni yeteneklere yol açan, kültürü geleceğe taşıyan bir yürekle devam ediyor hayatına ve tabii ki Radyo Çağdaş. Sesi, duyguyu, hikayeyi sizlere ulaştıran bir nefes. Yani bu üç güç bir araya geldiğinde bakın, sadece yayın yapmıyoruz burada. Kentimize dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, geleceğe bir iz bırakıyoruz. Çünkü ya en azından ben bunu biliyorum ki bu şehir sadece binalarla değil, sanatıyla, sesiyle, sözüyle büyür. Yani bugün yine türkülerle yol alacağız. Bir deyişte kendimizi bulacağız. Bir türküde geçmişimize dokunacağız. Ya da belki de içimizde sakladığımız bir duyguyla yüzleşeceğiz, bilemiyorum. Çünkü türküler anlatır sevgili dostlar. Biz susarız, onlar konuşur. Sizler de bu yolculuğun bir parçası olmak isterseniz, yani hissettiğiniz, anlatmak istediğiniz, içinizde kalan ne varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. 542-424-8950 WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Instagram Radyo Çağdaş son gönderi altına da yorumlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. Evet, Telli Turnam eserini sizlerle buluşturdum. İlk girişte Musa Eroğlu ile Ayşen Biten yorumu. Hani birine ulaşamadığın zaman böyle haykırırsın ya türkülerle, işte o türkülerden biri. Hep diyorum, turna bu topraklarda sadece bir kuş değil, haber götüren, ayrılığı taşıyan, ne bileyim, sevdaları birbirine bağlı.

0: patlayan bir sembol, ilahi bir sembol olarak görünüyor. Tabii Musa Eroğlu Türk Halk Müziği'nin en büyük ustalarından biri. Özellikle bağlamasıyla bu türkünün altına imzasını atmış kıymetli bir sanatçımız. Tabi Ayşen Biten de gencecik bir yetenek. İnanılmaz güzel yorumlamışlar gerçekten. Bu iki ses bir araya geldiğinde sanki bir şey çağrışıyor ya gerçekten.
1: Ben yandım, eller yanmasın.
0: Bir kitap cümlesi gibi düşünebilirsiniz. Bakın, insan bazen en çok ulaşamadığına aittir. Bugün bu türküyü dinlerken belki birini hatırlamış olabilirsiniz. Belki de hiç söyleyemediğiniz bir cümle düğüm düğüm olabilir boğazınızda. Çünkü türküler susanın dilidir ve en çok onlar bizi anlatır. Öldüm ağlasam ne olur eseriyle Sayıcan Orhan bizlerle birlikte olsun. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Evet efendim, çok güzel bir çalışmayı sizlerle buluşturduk böyle potpourri şeklinde. Seher Yıldız'ı Ne Ağlarsın Yine Karlar Yağdı. Çok güzel bir türküydü. Yani en derinden kopup gelmiş gibi. Hani yer türküler biraz vedadır ya, biraz insanı kendine doğru dönüştürür. İşte o türkülerden biri bizlerle birlikteydi. Şimdi ise TRT'nin kıymetli sanatçı solisti Gökmeş'e Gördüğüm Yıllar Geçmiş türküsünü buluşturalım sizlerle. Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp hattı.

çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Hani böyle yüzleşme gibi, insanın kendi geçmişiyle karşılaşıyor. Gördün mü, yıllar geçmiş, sen hala aynı yerdesin. Vallahi kıymetli dinleyiciler, zaman geçiyor evet, ama bazı duygular hep olduğu yerde kalıyor. Bazı cümleleri söylenemiyor. Bazen bir gün ne bileyim dönüp geriye bakıldığında asıl acının geçen zaman değil de böyle yaşayamamışlık olduğunu da anlayabiliyor insan. Hulusi Gökmeç'e de gerçekten TRT Türkü programındaki bu yorumuyla çok güzel bir iz bırakmış. Yaşamış gibi yorumlayan insanlardan. Evet, Berna abla selamlar, nasılsın, iyi misin? Memleketimi özledim. Babam bu işte, türküleri traktörde çalardı, içim gitti demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent, hoş geldin sen de. Selamlar, 3 aydır eşimle konuşmuyoruz ama bugün çalan türkü sanki bana git konuş der gibi. Belki de barışmak için bir işarettir diyor. Yani ola da bilir aslında. İsmini hiç ben vermeyeyim ama yani umarım büyük sorunlarınız yoktur. Tabii ki aramak, bir adım atmak her şeyin başlangıcı olabilir sizin için. Bilginiz olsun. Evet efendim, şöyle güzel türkülerimize devam edelim yolculuğumuza. Bir Zafer Güler çalışması bizlerle birlikte olsun. Gönül yerden geçmiyor.

Gönül yardan geçmiyor. Ne kadar güzel bir çalışma bu gerçekten. Yani ne kadar uzaklaşmaya çalışsan da çalış, içinden atamıyorsun. Çünkü mesele akıl meselesi değil ki, gönül meselesi maalesef ki. Evet efendim, bir Mikaela Hasan çalışmasını sizlerle buluşturalım şeye. Şöyle mesajlarınıza da bakalım. Merhabalar Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turna meselini çalabilir misiniz? İsim yazılmamış. Ben Esma Güngör, merhaba Berna Hanım. Ayşen Biten ve Musa Erol'dan Telli Turna türküsünü çalabilir misiniz? İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun size de. İlk girişim zaten Ayşen Biten ve Musa Erol'dan yapmıştım. İlerleyen dakikalarda, daha doğrusu programın ikinci bölümünde inşallah yayınlarım. Bu arada Top 20'de çok hızlı bir yükselişe geçiyor sevgili Ayşen Biten. Şöyle Mikaela Hasan'ın bu duygu dolu yüklü eserine bir kulak verelim.

şeye yani daha. Ama sadece bakın bir coğrafya değil, böyle insan içinde taşıdığı yükler olur ya, yalnızlık bazen sığınacak yer. O kadar güzel yorumlamış, o kadar güzel hissettiriyor ki sevgili Mikail Aslan. Ya onun sesinde bir şey var bakın, anlatmıyor, hatırlatıyor gibi. Yani insanın kendi içinde kaybolduğu zamanlarda açıp dinlemesi gereken çok kıymetli eserlerden biri. Çünkü geleneksel köklere dayanan eserler bazı sanatçılar tarafından çok kıdemli taşınılıyor ve yorumlanıyor.

Yani Ebru yazmış, ne yaptın sen Berna? Vallahi Ebru'cum bir şey yapmadım. Sadece çok kıymetli bir eseri yayınladım. Sevmene de çok sevindim. Eşim mutfakta, ben salonda seni dinliyorum. Aslında ikimiz de aynı türkü hissediyoruz ama konuşamıyoruz. Hayat garip demiş. İsim vermeyin diye de eklemiş. Evet, bazen uzaklık, mesafe, ulaşılamaz. Hani evet, gurbet diyoruz ama bazen kilometrelerin böyle kilometreler değil de bir adım bile insana gurbet gelebiliyor. O yüzden seni çok iyi anlayabiliyorum. Güzelliklerle dolu bir hafta geçirin inşallah sizlerde. Merhabalar Berna Hanım, Hizmet Merkez'den Bekir ben. Babamı geçen yıl kaybettim. Onun en sevdiği türküyü çalar mısın? Kavacık Eriden Yavrum. Onu yanımda hissedeceğim bu türküyle. Allah razı olsun demiş. Sevgili Bekir, öncelikle başın sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Ben de babamı kaybettim seneler öncesi. Kaybettiğimiz tüm babalara armağan olsun o zaman bu güzel türkü. Hatta şöyle hemen yayınlayayım. Bu arada Çağdaş Medya Grubu kurucusu Sayın Nurettin Sağsöz'ü de saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Kıymetli büyüğümüzü. Bize çok güzel değerler, çok güzel bir vizyon bıraktı. Bu dünyadan göçtü gitti ama izleri hala yetiştirdiği, yönettiği,

insanlarla birlikte devam ediliyor. Gitgide büyüyerek hatta. Çünkü çok kıymetli iki evlat bıraktı geride. Çok kıymetli bir eş. Ya onların ileri görüşü, vizyonları, insancıl tarafları gitgide daha da büyütüyor bunu. Gazetemizde, SAS Grup'la, Çağdaş Sanat Akademisi'yle ve adını daha bilmediğim birçok şirket var. Tüm babalarımıza armağan olsun.

0: Tarık Terhan diyor ki sevgili arkadaşım. Şöyle bir mesajını da açayım. Ha, evet. Berna'cığım iyi yayınlar diliyorum. Dinlemediğim farklı ezgiler duyuyorum. Çok güzel, gönlüne sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Tarık'cığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, 5 Ekim pazartesi günü saatleri 13.40'ı göstermekte. Buralardayız saatleri 15'i gösterinceye dek. Çalan bütün eserleri ben Tarık kardeşime derman etmek isterim. Tüm babalarımıza armağan ettik. Kıvırcık Ali de babaydı. İki evladını geride bıraktı. Göçte gitti bu dünyadan. 48 yaşında geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk halk müziğinin en yürekten gelen seslerinden biriydi. Bağlaması, kendine has yorumu, geniş kitlelere ulaştı gerçekten. Ne yazık ki 2011'de hayata veda etti. Yağmur'un türkülerinde hiç yapay bir şey yok. Bakın ne hissediyorsa olduğu gibi yani insana aktarabilen kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Yavrum derken hani öyle güzel söyleniyor ki böyle bir annenin babanın içinden kopan en derin histir aslında yavrum kelimesi. Bu türküyü dinlerken şunu anlarsınız. Evlat acısı anlatılmaz çünkü kelimeler yetmez. Yavrum dediğin anda dünya kırılır yıkılır. Hani şöyle bir söz vardır, insanın en çok koruyamadığı şeyin yasını tutar ya. Ne bileyim, bir anneysen babaysan bu türküyü dinlemek hiç kolay gelmeyebilir. Sevgili Bekir, babanı tekrardan mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum sana kardeşim. Umarım yanında hissetmişsindir babanı.
1: Vurulmuş yatıyor yol kenarında.
0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Sesiniz çok güzel geliyor. Serpil Sarı, Dert Bana Mı Kaldı çalışmasını yayınlarsanız çok sevinirim. Arkadaşım Esma'ya da armağan olsun demiş. Sevgili Sezgin, tabii ki hoş geldiniz. Siz de sefalar getirdiniz. Bu 2015'te çıkarmış olduğu Misafir albümünden kıymetli bir çalışmadır. Hadi bir kulak verelim.

Bakın bu cümle öyle kolay kolay görünüyor, kurulabilir ama insanın en çok söylediği en zor cümlelerden biri değil mi? Hem içinde suç var hem de kaybetme korkusu. Bazı hataların telafisi yoktur kıymetli dinleyenlerim. Hani insan evet affetmek ister ama yani bazen insan kendini bile affedemiyor. Bazı özürler geç geliyor ama geç kalıyor daha doğrusu ama insan yine de söylemeden yaşayamıyor maalesef ki. Merhabalar Radyo Çağdaş Emekçileri, Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan Telli Turnan parçasını çalar mısınız şimdiden teşekkürler demiş Necla Biten. Selamlar olsun Necla Hanım size de. Tabii ilerleyen dakikalarda yayınlayacağım tekrardan. Evet, bakalım şöyle hangi eseri sizlerle buluşturayım diye düşünüyorum da. Şöyle bir istek vardı, biraz önce kaçırmışım gözden, özür dilerim bu arada. Güzelim bir derde düştüm. Canlı canlı okuyor bunu Abidin Biter. Hadi hep birlikte kulak verelim, sonrası yine buralardayız.

Evet, bir mektup yolla ki gelem türküsü istenilmiş sevgili dinleyiciler. Hemen bir mektup yolla ki gelem türküsü Abdullah Papur'dan. Şöyle hemen bir armağan edelim dinleyicilerimize. Dilek Yavuz istemiş bu arada. Bu arada çok başarılı buluyormuş programı. Başarılarımızın da devamını diliyormuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok eski, çok böyle iz bırakan bir eser gerçekten sevgili Dilek Hanım. Hani bir mektuba bile içine sığdırılmış koskoca bir hasret vardır ya. Hani istektir ama öyle bir istek ki bir çağrıdan daha fazlası. Bir mektup yolla ki gene. Düşünün ki gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü hayat, mesafeler, kader hepsi birbirine girmiş durumda. Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri Abdullah Papur. Özellikle kendine has yorumuyla bilinir. Onun sesine çok farklı bir yanıklık vardır bakın. Hadi birlikte bir kulak verelim Dilek Hanım için. Sonrası yine buralardayız, keyifli dinlemeler.

Köyde çıkarıda hayli yedaldı bir mektup yalla leyle zaman gelem. Kar yağdı da yine kapandı mı uyarlar açıldıysa kızık ben söyle ki geleyim.

İşlerin başında lele kar kalktı mı, koyunlar kuzladı yayla vaktı mı? Boruklunun başının karı kalktı mı, koyunlar kuzladı lele yayla vaktı mı? Ekinler yeşerdi, kurban yemek çıktı mı, kuzu kulak oldu.

Yaşadım alak çiğdem nergiz bitmey. Kayanın başında lelekekli götüm, madım alak çiğdem nergiz bitmey. Bostanlar güverdi kurban alıç yettim, oraklar arpaya değdise gelem. Ne olur bir mektup yolla ki geleyim. Bostanlar güverdi kurban alıç yettim, oraklar arpaya değdise gelem.

Harmanlar da sap çeken oldu mu, köyün güzelleri de gelin oldu mu? Şu garip burada soran oldu mu, şirini deliye söyle ki gel.

Evet, Abdullah Papur'u da dinledik. Şimdi ise bir Aşık Daimi eseri sizlerle birlikte olsun. Sözümüzü yine Aşık Daimi'ye ait olan bu kıymetli eseri buluşturmaktan çok keyif alıyorum. Eski türküler gerçekten bizim özümüz. Aşık Daimi ne ağlarsın Zülfü Ziya'ım türküsünü Sevim Hanım istiyordum. Sevdiklerimle armağan ediyorum.

Sizleri çok sevmiş diyor Dilek Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Şöyle sizlerle birlikte olsun. Sevim Hanım'ı da çokça öpüyorum buradan. Bu da gelir, bu da geçer ağlama türküsü.

Mevlanı. Sevmeli cananı, çekmeli cefasını. Bakın burada bir gerçek var. Herkes sevmek ister ama hiç kimse cefasını çekmek istemez. Mustafa ve Müslüm Eki kardeşler öyle bir uyum yakalıyor ki gerçekten. İki farklı ses değil, böyle aynı duygunun iki farklı yarası gibi aslında. Çünkü sevmek sadece güzel anları paylaşmak değil, zor olanın içinde de kalabilmektir. Merhabalar, yayının başlarını kaçırdım ama Ayşen Biten Musa Eroğlu'dan telli turnamı yayınlayabilir misiniz? İyi yayınlar diyor. Bir dinleyicimiz de Ayşen Biten programı gibi oldu diye. Evet, çok istek var. Çünkü çok başarılı, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan eserlerinden biri.

Yani yeni zamana geliyoruz Duygu aynı ama değişen tek şey yıl. Amacı aynı kalmış. Ben hep söylüyorum Vedat Gündoğdu yaşayan en genç ozanlarımızdan.

0: topraklar.
1: Evet, yepyeni albümünden Sensizlik Yar Canımı Yaktığı Zaman parçası bizlerle birlikteydi. Şimdi ise bir Fatoş Eren Maraş türküsünü sizlerle buluşturalım. Kemal Bey istemiş. Selamlar olsun Kemal Bey. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz.

türküyü dinleyen herkes, belki de kulak veren herkes daha doğrusu kendi şehrine gitti belki de. Ne bileyim, çocukluğuna ya da dönemeyeceği bir zamana. Gidemediğin yerler vardır mutlaka, gitmesen bile içinde taşıdığın işte onlardan birinin hissiyle aslında bizlere bir ait olamamın ağırlığı vardır ya. Sadece haritada değil, insan içinde de yaşıyor. Fatou Şeren de sesiyle gerçekten unutulmaz bir iz bırakmış bu kıymetli türküyle. Ben bu eseri çok seviyorum bu arada. Şöyle Maviş Güneş Yerli Kemal Kahraman. Yani karı kocanın birbirine güzel bir düetini buluşturalım sizlerle, ne dersiniz?

Kalo yani amca dayı demek aslında Sasacı eserinde. Ama sadece akrabalık değil, bakın bağ, geçmiş, aidiyet. Dili farklı olabilir ama duygu çok tanıdık gelmiyor bu size de. Acılar, özlemler, bağlılık hep aynı dilde konuşur. Hep türkülerimizde can bulur. Kemal Kahraman gerçekten çok katmanlı kültür taşıyan, özellikle Zazaca eserleriyle bilinen çok başarılı bir sanatçı. Maviş de onun

ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Anlamadığınız kelimeler mutlaka olacaktır ama hissettiğinize adım kadar eminim. Dil değil, yürek anlar bu türküyü. O zaman bir Cengiz Özkan çalışmasını sizlerle buluşturalım. Başımda bir sevda döner. Süleyman Bey, merhabalar Berna'nın İzmit Merkez'den Süleyman ben. Cengiz Özkan'dan bir türkü yayınlar mısınız? Teşekkürler demiş. Hoş geldiniz, siz de sefalar getirdiniz. Bu kıymetli çalışmayı sizlere armağan edelim. Boş

Evet, Süleyman Bey'in isteğinde gerçekleşirdik. Şimdi ise Kenan Coşkun Gule adlı çalışmasını buluşturalım sizlerle. Yavaş yavaş da kapanışımıza doğru geliyoruz. Eşlik eden, kıymet gösterip mesajlarını yollayan herkese çokça teşekkür ediyorum.

0: Evet, Gökhan Doğanay bizlerle birlikteydi. Neredeyse En Çok Gel eseriyle. Şimdi ise Uygar Doğanay, Güler Mi Hiç Derdi Olan. Ne kadar güzel bir eser. Yani isim daha doğrusu. Derdi olanın yüzü tabii ki de gülmüyor.
1: Dalaşmış bir görsem feleğim.
0: Evet, kapanışımıza gelmişken öyle bir eserle karşıladım ki sizi. Yani bir cümle böyle bütün insanın hayatını özetleyebilir açıkçası. Yaralanmış. Hiç güler mi derdi olan? İnsan dışarıdan evet güler ama içinde fırtınalar da kopar. Bunu kimse bilmez. Çünkü herkes kendi derdini göstermiyor. Herkes kendi acısını anlatmıyor. Ama bu türkü ortaya çıkartıyor bakın. Böyle derler ya, bazı insanlar en çok gülerken kırıktır diye. Ne bileyim, dinlerken belki sen de kendini hatırlayacaksın. Belki de etrafında gördüğün birini. Bilemiyoruz tabii ki. Yavaş yavaş toparlandık, sözlerimiz azaldı ama içimizde kalanlar her zaman artıyor. Bugün yine türkülerle yürüdük. Bazen bir aşkın içinden geçtik, bazen bir ayrılığın kenarında durduk. Bazen de hiç söylemediğimiz duygularla yüzleştik. Çünkü türküler dinlediğimiz şeyler değil. Bakın, bizim yerimize konuşan, bizim yerimizde kalan her şeyin sesi aslında, böyle çığlık çığlığa bağıran bir yerden. Bugün bir kez daha gördük, yıllar geçse de, şehirler değişse de, hayat başka yerlere savrulsa da insan içindeki duygu hep aynı kalıyor. Ne bileyim, bir türküde kendimizi bulduk, bir deyişte yaralarımızı gördük. Belki de bir türküde sustuğumuz yerleri fark ettik. Bugün yine sizlere bırakıyorum Nostalji Saati ve Karadeniz Zamanı'yla. Efendim, ne yaşarsanız yaşayın, bu duyguları yaşayan sadece siz değilsiniz. Sadece bunu söylemek isterim. Bu topraklar der duygu bir Türkiye'ye dönüşmüştür. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Ben Deniz Berna Uytunang. İz bırakan tüm hikayeleri türkülere eşlik etmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

derdim başım dan açmış. Bir görsen feleğim şaşmış. Vay.

Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yol uzun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek taş gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm, ne kalpsizler var küçüğüm, ne kalpsizler var.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Ortalık kaynağı, herkes kendi işini tutmuş, herkes kendi...

0: hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.
1: Sen

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi.

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, kem gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı.

ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı. Ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri. Geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olurum.

0: Radyo Çağdaş.
1: Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim baharları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız, sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı candı. Sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amors durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte. Güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak. Yüzünde 100 yıllık bir hasreti gidermek. Güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurt. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Bahar olacaktı yüzü. Yazabilsem en uzunu şiirlerin. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzün ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim, bir sesin hiç duymadığım, kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım, dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep, işte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firari'nin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Bu hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevda. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

geçer. Terk ettiğim diyarlarda yorgun turnalar geçer. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok

Sen kendinden kaçarken yarım kalan sevgilere düşersin, kendinden kaçarken

Ertelenen sevdaların bedelini ödemiyor yaşam. O zaman şimdi sımsıkı tutup yüreğimizi bir kez daha yitirmemek için geleceği suskunluğu bozmanın zamanı gelmedi mi? Özlemek yetmiyor. Özlemleri sıraya koymak gerek hikayenin bu yerinde. Varsayımlar üzerine kurulan gelecekte eğilmeden, bükülmeden varmak için hedefe. Kaçakçısı olmadan duyguların yakalayabilirsek birlikteliği bugün de bizim

Sevda türküleri yalan. Duyduğum kadarın benim. Tüm ayrılık öyküleri kendi kahramanlarını alar. Fazla fazla. Göz yaşındaki tuz kadar acırsın güzelim. Senin kapanmaz dediğin yara. Nefretin sevgiyle buluştuğu o an. Her defasında ilk öksüz kalışın. Yeniden doğuşundur aslında. O ayrılık sandı. Tartılmıyor sevdalar terazilerde. Ağırlığı ulaşılmazlığındandır. Defteri yok. Yüreğine yazıyorsun. Zamanla gelişleri unutup hep gidişlere takılıyorsun. Birlikte söylenen şarkılar, kara bildiğin sevdim. Satır aralarındaki o büyü yok artık. Şiirlerdeki sevgili olmaktan şimdi çok uzaktasın. Yeniden başlamak diye de bir şey yok. Bir gecede bulup bir gecede yitirdiğin tüm aşkların seceresinde silindi bir kere mürekkep. Bir acının resmi çekilmiyor, bir de sevdanın. Çizgiler gelip insanın yüzüne yapışıyor. Umursamaz göründüğün bir terk ediş, kilometre taşı gibi ölüme yaklaştırıyor. Sevda türküleri yalan.

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak. Üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzümdeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadar mı sustuk konuştuklarımızı.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda, ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında, ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında, ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

0: Radyo Çağdaş.
1: Küt diye çekip gitmeye. Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzel ütopyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o aynancımı? Hangi bekçi, hangi polis?
2: Sevgiyle dostum
3: bahis olmaz sevda koşularının. Kısra olmaz. Hoşusu olmaz. Gönül gözüyle görülen bir davanın kırgınlığı olmaz. Olmaz kötü ya da anlamsız davranışları. İyi günlerin gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez. Kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım. Türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, Zikrinin her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki, unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken diz dövüle dövüle yar bulunsaydı bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.